0: Orta Doğu'daki savaş Avrupa'da yakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Eylül Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün haberlerimizde 3 gelişmeye bakacağız. Orta Doğu'daki savaş Avrupa'da enerji ve akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor. Almanya'da milyonlarca insan temel gıda ihtiyacını karşılamak için tahafına başvuruyor. Mecklenburg-Vorpommern ise bütün bu ekonomik ve sosyal sorunların gölgesinde seçime gidiyor. Yani bugün savaşın ekonomiye, ekonomik krizin günlük yaşama ve bütün bunların siyasete ve siyasi güvene nasıl yansıdığına bakacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Petrol fiyatları yükseliyor. Akaryakıt rekor seviyelere yaklaşıyor. Savaşın faturası günlük yaşamda hissediliyor. Orta Doğu'daki savaşın Avrupa'ya ekonomik faturası giderek ağırlaşıyor. Petrol sevkiyatlarına ilişkin risklerin artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 107 doların üzerine çıktı. Almanya'da bunun en doğrudan sonucu akaryakıt istasyonlarında görülüyor. 15 Eylül sabahı ülke genelinde Süper E10'un ortalama fiyatı 2.27 euro, dizelin fiyatı ise 2.39 euro seviyesine çıktı. Bu 50 litrelik bir depo için yaklaşık 120 euro demek. Petrol fiyatlarının daha da yükselmesi halinde dizelin litre fiyatının 3 euroya kadar çıkabileceği uyarıları yapılıyor. Fiyat artışının temel nedeni petrolün kendisinden çok dünyaya nasıl ulaştırılacağı konusundaki belirsizlik. Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve diğer önemli enerji güzergahlarındaki savaş ve güvenlik riskleri piyasaların gelecekteki petrol arzından endişe etmesine yol açıyor. Ancak sorun yalnızca akaryakıtla sınırlı değil. Kalorifer yakıtının litresi son 2 haftada yaklaşık 30 sent artarak 1.66 euroya çıktı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları da yükseliyor. Bunun anlamı açık. Ulaşım pahalanıyor. Isınma maliyetleri artıyor, üretim ve taşımacılık giderleri yükseliyor. Sonunda bu artışlar marketten kiraya kadar günlük yaşamın birçok alanına yansıyabiliyor. Yani Orta Doğu'daki savaş Almanya'daki insanlar için artık sadece uzaklarda yaşanan bir çatışma değil. Savaşın faturası giderek daha doğrudan vatandaşın cebine geliyor. Akaryakıt ve enerji fiyatları yükselirken temel gıdaya ulaşmakta zorlanan insanların sayısı da artıyor. Şimdi Almanya'daki TAFE'nin neden artık kendi sınırlarına dayandığına bakalım. Almanya'daki TAFE'nin TAFE'l günü 2026 kapsamında dayanışma çağrısı yapıyor. Ancak yardım kuruluşlarının verdiği mesaj aynı zamanda ülkedeki sosyal krizin boyutunu da ortaya koyuyor. Ülke genelinde 980'den fazla TAFE'de yaklaşık 77 bin gönüllü çalışıyor. Buna rağmen artan ihtiyaç karşısında TAFE'de giderek daha fazla zorlanıyor. Yaklaşık 1,5 milyon insan temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için düzenli olarak TAFE'ne başvuruyor. Tekrar ediyorum, yaklaşık 1,5 milyon insan temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için düzenli olarak TAFE'ne başvuruyor. Bunların arasında işsizlerin yanı sıra düşük ücretle çalışanlar, emekliler ve Ukrayna'dan gelen mülteciler de bulunuyor. Özellikle gıda, enerji, kira ve ulaşım giderlerindeki artış düşük gelirli insanların bütçesini ağır biçimde zorluyor. Daha önce kıt kanaat geçinebilen birçok kişi bugün temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardıma ihtiyaç duyuyor. Krizin etkisi yalnızca ihtiyaç sahipleriyle sınırlı değil. TAFE'nin kendi maliyetleri de yükseliyor. yakıt ve enerji giderleri artarken gıdaların toplanması, taşınması ve soğuk hava depolarında saklanması daha pahalı hale geliyor. Üstelik gıda bağışları da azalıyor. Bu nedenle tarifenin %38'i kapasite yetersizliği nedeniyle yeni başvuru kabulünü durdurmak zorunda kaldı. Bazı kuruluşlar dağıttıkları gıda miktarlarını azaltırken gönüllüler daha fazla insana ulaşabilmek için sınırlarının üzerinde çalışıyor. Bu tablo Almanya'daki sosyal sorunların ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Tafen aynı zamanda bir güven krizinin de göstergesi. Burada daha büyük bir soru ortaya çıkıyor. İnsanlar neden siyasete ve siyasi partilere giderek daha az güveniyor? Bu sorunun cevabını yalnızca seçim sonuçlarında aramak yeterli değil. Tafel'in önündeki kuyruklar da bu güven krizinin somut göstergelerinden biri. Çünkü Avrupa'nın en zengin sanayi ülkelerinden birinde yaklaşık 1,5 milyon insan temel gıdaya ulaşabilmek için gönüllülerin dağıttığı yardıma ihtiyaç duyuyor. İnsanlar çalışıyor ama geçinemiyor. Emekli oluyor ama ay sonunu getiremiyor. Buna karşılık siyasetin ekonomik büyüme ve refah rakamları üzerinden yaptığı açıklamalar birçok insanın günlük hayatındaki gerçeklerle örtüşmüyor. Tafel bu nedenle yalnızca gıda dağıtan yardım kuruluşları değil. Aynı zamanda Almanya'da yoksulluk, sosyal adalet ve siyasi güven konusunda alarm veren bir gösterge. Tafel gününün sloganı bu nedenle anlamlı. Teilen um zusammen zu halten, yani birlikte kalmak için paylaşmak. Ancak asıl soru şu, zengin bir ülkede insanların temel gıdaya ulaşabilmesi neden giderek daha fazla gönüllülerin dayanışmasına bağlı hale geliyor? Tafen önündeki kuyruklar bize yalnızca yoksulluğun boyutunu göstermiyor. Aynı zamanda insanların siyasetten ne beklediği ve neden siyasete güvenini kaybettiği konusunda da önemli bir ipucu veriyor. Çünkü insanlar ekonomik sorunlarını doğrudan hayatlarında hissederken siyasi tartışmaların bu sorunlara ne kadar çözüm ürettiğini de sorguluyor. Şimdi bu güven krizinin seçim sandığına nasıl yansıdığına bakalım. Mecklenburg-Vorpommern 20 Eylül'de bu koşullar altında seçime gidiyor. AfD önde. Seçmenin gündeminde hayat pahalılığı, konut ve ekonomik belirsizlik var. Mecklenburg-Vorpommern 20 Eylül'de yeni eyalet parlamentosunu seçmek için sandık başına gidiyor. Ancak seçim yalnızca partiler arasındaki oy yarışının değil, aynı zamanda büyüyen bir sosyal ve siyasi güven krizinin ortasında gerçekleşiyor. Son anketlerde AfD %37-38 ile önde, SPD ise %33-%34 seviyesinde. 2021 seçimlerinde SPD'de %39,5 oy alırken AfD %16,5'ta kalmıştı. AfD'nin oyunu 4 yıl içinde 2 kattan fazla artırması eyaletteki siyasi dengelerin ne kadar değiştiğini gösteriyor. Seçimin sonuçları Berlin'deki federal hükümet açısından da yakından izlenecek. Mecklenburg-Vorpommern'de CDU'nun anketlerde yaklaşık %7'ye kadar gerilemesi Friedrich Merz yönetimi açısından ciddi bir uyarı. Ancak seçimde asıl dikkat çekici olan yalnızca partilerin oy oranları değil. Hayat pahalılığı, konut sorunu, iş ve ekonomik gelecek kaygısı seçmenin tam da gündeminde. Hükümet iyiye gidiş duyuruları yapsa da Almanya genelinde yaklaşık 1,5 milyon insanın temel gıda ihtiyacını karşılamak için tafeline başvurması sosyal sorunların boyutunu ortaya koyuyor. Üstelik artan enerji, ulaşım ve işletme harcamaları tafelini de zor durumda bırakıyor. Bu tablo seçimlerin arkasındaki daha büyük soruya işaret ediyor. İnsanların ekonomik güvenliği azalırken siyasete ve siyasi partilere duyulan güven neden giderek zayıflıyor? Mecklenburg-Vorpommern seçmeni 20 Eylül'de yalnızca hangi partiye oy vereceğine karar vermeyecek. Sandıktan çıkacak sonuç Almanya'daki sosyal ve siyasi güven krizinin hangi yönde ilerlediğine dair de önemli bir mesaj verecek. Derneciler, bugünün haberlerine baktığımızda asıl soru şu: İnsanların ekonomik ve sosyal güvenliği azalırken siyasete duyulan güven neden giderek zayıflıyor? Çünkü sandıktaki öfkeyi anlamak için önce insanların günlük hayatındaki sorunlara bakmak gerekiyor. Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu InfoMagazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Değerli dinleyiciler, savaşın faturası cebimize, sosyal kriz ise siyasete yansıyor. Orta Doğu'da yaşanan savaşın etkileri artık sadece televizyon ekranlarında gördüğümüz görüntülerden ibaret değil. Petrol fiyatları yükseliyor. Almanya'da akaryakıtın litresi 2 euro 40 sente yaklaşıyor. Isınma maliyetleri artıyor. Taşımacılık ve üretim pahalanıyor. Yani savaşın faturası giderek günlük hayatımıza giriyor. Ama Almanya'da zaten ağırlaşan bir başka sorun daha var. İnsanların geçim mücadelesi. Yaklaşık 1,5 milyon insanın temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için TAFER'e başvurması bunun en çarpıcı göstergelerinden biri. Üstelik artık TAFER bile artan ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor. Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Mesele sadece insanların daha fazla yardıma ihtiyaç duyması değil. Asıl mesele zengin ve güçlü bir sanayi ülkesinde insanların neden temel ihtiyaçlarını karşılamak için giderek daha fazla gönüllü dayanışmasına bağımlı hale geldiği. İnsanlar bunun nedenini sorguluyor. Çalıştığı halde geçinemeyenler, emekli olduğu halde ay sonunu getiremeyenler, yüksek kira ve enerji faturalarıyla mücadele edenler var. Buna karşılık siyasetten sürekli ekonominin büyüdüğü, durumun düzeldiği ve düzeleceği ve ülkenin güçlü olduğu mesajlarını duyuyorlar. Fakat insanların mutfaktaki hesabıyla siyasi açıklamalar arasındaki mesafe açıldıkça güven de zayıflıyor. Mecklenburg-Vorpommern seçimleri bu açıdan oldukça önemli. AfD'nin oylarını 4 yıl içinde 2 katından fazla artırması yalnızca bir parti başarısı olarak görünmemeli. Elbette burada göç ve güvenlik gibi konuların etkisi var, ancak seçmenin kaygıları bundan çok daha geniş. Hayat pahalılığı, konut, iş, ekonomik gelecek ve sosyal güvenlik. Dolayısıyla bugün birbirinden farklı 3 haber aslında aynı hikayenin parçalarını oluşturuyor. Savaş ekonomik baskıyı artırıyor. Ekonomik baskı sosyal sorunları büyütüyor. Sosyal sorunlar da siyasete duyulan güveni etkiliyor. Ve burada siyaset açısından asıl soru şu: İnsanların yaşadığı sorunları yalnızca seçim dönemlerinde konuşmak mı, yoksa bu sorunların nedenini gerçekten değiştirmek mi? Çünkü insanlar yalnızca daha fazla yardım istemiyor. Güvenebilecekleri bir gelecek istiyorlar. Eğer siyaset bu beklentiye cevap veremezse sandıktaki öfkenin büyümesine de şaşırmamak gerekir. Asıl mesele insanların neden öfkelendiğini tartışmak değil sadece. Onları öfkelendiren koşulları değiştirmek. Çünkü savaşın hayat pahalılığının ve sosyal güvencesizliğin faturası büyüdükçe bunun siyasi bedeli de sandıkta çıkıyor. Merakla kalın değerli dinleyiciler.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65

sensiz uyandım. Sebepsiz gözyaşımdan ellerime aktın. Anladım sendin bir yanım. Perdeleri

0: Orta Doğu'daki savaş Avrupa'da yakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Eylül Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün haberlerimizde 3 gelişmeye bakacağız. Orta Doğu'daki savaş Avrupa'da enerji ve akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor. Almanya'da milyonlarca insan temel gıda ihtiyacını karşılamak için tahafına başvuruyor. Mecklenburg-Vorpommern ise bütün bu ekonomik ve sosyal sorunların gölgesinde seçime gidiyor. Yani bugün savaşın ekonomiye, ekonomik krizin günlük yaşama ve bütün bunların siyasete ve siyasi güvene nasıl yansıdığına bakacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Petrol fiyatları yükseliyor. Akaryakıt rekor seviyelere yaklaşıyor. Savaşın faturası günlük yaşamda hissediliyor. Orta Doğu'daki savaşın Avrupa'ya ekonomik faturası giderek ağırlaşıyor. Petrol sevkiyatlarına ilişkin risklerin artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 107 doların üzerine çıktı. Almanya'da bunun en doğrudan sonucu akaryakıt istasyonlarında görülüyor. 15 Eylül sabahı ülke genelinde Süper E10'un ortalama fiyatı 2.27 euro, dizelin fiyatı ise 2.39 euro seviyesine çıktı. Bu 50 litrelik bir depo için yaklaşık 120 euro demek. Petrol fiyatlarının daha da yükselmesi halinde dizelin litre fiyatının 3 euroya kadar çıkabileceği uyarıları yapılıyor. Fiyat artışının temel nedeni petrolün kendisinden çok dünyaya nasıl ulaştırılacağı konusundaki belirsizlik. Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve diğer önemli enerji güzergahlarındaki savaş ve güvenlik riskleri piyasaların gelecekteki petrol arzından endişe etmesine yol açıyor. Ancak sorun yalnızca akaryakıtla sınırlı değil. Kalorifer yakıtının litresi son 2 haftada yaklaşık 30 sent artarak 1.66 euroya çıktı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları da yükseliyor. Bunun anlamı açık. Ulaşım pahalanıyor. Isınma maliyetleri artıyor, üretim ve taşımacılık giderleri yükseliyor. Sonunda bu artışlar marketten kiraya kadar günlük yaşamın birçok alanına yansıyabiliyor. Yani Orta Doğu'daki savaş Almanya'daki insanlar için artık sadece uzaklarda yaşanan bir çatışma değil. Savaşın faturası giderek daha doğrudan vatandaşın cebine geliyor. Akaryakıt ve enerji fiyatları yükselirken temel gıdaya ulaşmakta zorlanan insanların sayısı da artıyor. Şimdi Almanya'daki TAFE'nin neden artık kendi sınırlarına dayandığına bakalım. Almanya'daki TAFE'nin TAFE'li günü 2026 kapsamında dayanışma çağrısı yapıyor. Ancak yardım kuruluşlarının verdiği mesaj aynı zamanda ülkedeki sosyal krizin boyutunu da ortaya koyuyor. Ülke genelinde 980'den fazla TAFE'de yaklaşık 77 bin gönüllü çalışıyor. Buna rağmen artan ihtiyaç karşısında TAFE'de giderek daha fazla zorlanıyor. Yaklaşık 1,5 milyon insan temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için düzenli olarak TAFE'ne başvuruyor. Tekrar ediyorum, yaklaşık 1,5 milyon insan temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için düzenli olarak TAFE'ne başvuruyor. Bunların arasında işsizlerin yanı sıra düşük ücretle çalışanlar, emekliler ve Ukrayna'dan gelen mülteciler de bulunuyor. Özellikle gıda, enerji, kira ve ulaşım giderlerindeki artış düşük gelirli insanların bütçesini ağır biçimde zorluyor. Daha önce kıt kanaat geçinebilen birçok kişi bugün temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardıma ihtiyaç duyuyor. Krizin etkisi yalnızca ihtiyaç sahipleriyle sınırlı değil. TAFE'nin kendi maliyetleri de yükseliyor. yakıt ve enerji giderleri artarken gıdaların toplanması, taşınması ve soğuk hava depolarında saklanması daha pahalı hale geliyor. Üstelik gıda bağışları da azalıyor. Bu nedenle TAFE'nin %38'i kapasite yetersizliği nedeniyle yeni başvuru kabulünü durdurmak zorunda kaldı. Bazı kuruluşlar dağıttıkları gıda miktarlarını azaltırken gönüllüler daha fazla insana ulaşabilmek için sınırlarının üzerinde çalışıyor. Bu tablo Almanya'daki sosyal sorunların ne kadar derinleştiğini gösteriyor. TAFE'nin aynı zamanda bir güven krizinin de göstergesi. Burada daha büyük bir soru ortaya çıkıyor. İnsanlar neden siyasete ve siyasi partilere giderek daha az güveniyor? Bu sorunun cevabını yalnızca seçim sonuçlarında aramak yeterli değil. TAFE'nin önündeki kuyruklar da bu güven krizinin somut göstergelerinden biri. Çünkü Avrupa'nın en zengin sanayi ülkelerinden birinde yaklaşık 1,5 milyon insan temel gıdaya ulaşabilmek için gönüllülerin dağıttığı yardıma ihtiyaç duyuyor. İnsanlar çalışıyor ama geçinemiyor. Emekli oluyor ama ay sonunu getiremiyor. Buna karşılık siyasetin ekonomik büyüme ve refah rakamları üzerinden yaptığı açıklamalar birçok insanın günlük hayatındaki gerçeklerle örtüşmüyor. TAFE'nin bu nedenle yalnızca gıda dağıtan yardım kuruluşları değil. Aynı zamanda Almanya'da yoksulluk, sosyal adalet ve siyasi güven konusunda alarm veren bir gösterge. TAFE gününün sloganı bu nedenle anlamlı. Teilen um zusammen zu halten, yani birlikte kalmak için paylaşmak. Ancak asıl soru şu, zengin bir ülkede insanların temel gıdaya ulaşabilmesi neden giderek daha fazla gönüllülerin dayanışmasına bağlı hale geliyor? TAFE'nin önündeki kuyruklar bize yalnızca yoksulluğun boyutunu göstermiyor. Aynı zamanda insanların siyasetten ne beklediği ve neden siyasete güvenini kaybettiği konusunda da önemli bir ipucu veriyor. Çünkü insanlar ekonomik sorunlarını doğrudan hayatlarında hissederken siyasi tartışmaların bu sorunlara ne kadar çözüm ürettiğini de sorguluyor. Şimdi bu güven krizinin seçim sandığına nasıl yansıdığına bakalım. Mecklenburg-Vorpommern 20 Eylül'de bu koşullar altında seçime gidiyor. AfD önde. Seçmenin gündeminde hayat pahalılığı, konut ve ekonomik belirsizlik var. Mecklenburg-Vorpommern 20 Eylül'de yeni eyalet parlamentosunu seçmek için sandık başına gidiyor. Ancak seçim yalnızca partiler arasındaki oy yarışının değil, aynı zamanda büyüyen bir sosyal ve siyasi güven krizinin ortasında gerçekleşiyor. Son anketlerde AfD %37-38 ile önde, SPD ise %33-34 seviyesinde. 2021 seçimlerinde SPD'de %39,5 oy alırken AfD %16,5'ta kalmıştı. AfD'nin oyunu 4 yıl içinde 2 kattan fazla artırması eyaletteki siyasi dengelerin ne kadar değiştiğini gösteriyor. Seçimin sonuçları Berlin'deki federal hükümet açısından da yakından izlenecek. Mecklenburg-Vorpommern de CDU'nun anketlerde yaklaşık %7'ye kadar gerilemesi Friedrich Merz yönetimi açısından ciddi bir uyarı. Ancak seçimde asıl dikkat çekici olan yalnızca partilerin oy oranları değil. Hayat pahalılığı, konut sorunu, iş ve ekonomik gelecek kaygısı seçmenin tam da gündeminde. Hükümet iyiye gidiş duyuruları yapsa da Almanya genelinde yaklaşık 1,5 milyon insanın temel gıda ihtiyacını karşılamak için TAFE'ne başvurması sosyal sorunların boyutunu ortaya koyuyor. Üstelik artan enerji, ulaşım ve işletme harcamaları TAFE'ni de zor durumda bırakıyor. Bu tablo seçimlerin arkasındaki daha büyük soruya işaret ediyor. İnsanların ekonomik güvenliği azalırken siyasete ve siyasi partilere duyulan güven neden giderek zayıflıyor? Mecklenburg-Vorpommern seçmeni 20 Eylül'de yalnızca hangi partiye oy vereceğine karar vermeyecek. Sandıktan çıkacak sonuç Almanya'daki sosyal ve siyasi güven krizinin hangi yönde ilerlediğine dair de önemli bir mesaj verecek. Değerli dinleyiciler, bugünün haberlerine baktığımızda asıl soru şu. İnsanların ekonomik ve sosyal güvenliği azalırken siyasete duyulan güven neden giderek zayıflıyor? Çünkü sandıktaki öfkeyi anlamak için önce insanların günlük hayatındaki sorunlara bakmak gerekiyor. Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Bu gece için sana çok teşekkür ederim. En azından nerede nasıl mutlu olduğumu bana gösterdiğin için.
1: Çekmem oyunu. Şekerim.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Berlin'de konut ve kira krizi öne çıkarken Mecklenburg-Vorpommern'de hayat pahalılığı, ekonomik belirsizlik ve konut sorunu belirleyici başlıklar arasında. Anketler ise iki eyalette de siyasi dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Almanya 20 Eylül 2026'da yani bu hafta sonu Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerine hazırlanıyor. İki eyaletteki seçimler yalnızca partiler arasındaki oy yarışını değil aynı zamanda seçmenlerin sosyal ve ekonomik sorunlara ilişkin beklentilerini ve siyasete duyulan güveni de gündeme taşıyor. Başkent Berlin'de seçim öncesinin en önemli sorunlarından biri konut sıkıntısı ve hızla yükselen kiralar. Konut bulmanın giderek zorlaşması ve yüksek kiralar özellikle gençler açısından Berlin'de yaşamayı güçleştiriyor. Eğitim alanındaki personel açığı, kamu hizmetlerindeki aksaklıklar ve bürokratik işlemlerde yaşanan sorunlar da kentteki tartışmaların başında geliyor. Kamu alanlarının temizliği ve kent yönetiminin işleyişine yönelik eleştiriler de siyasi tartışmayı etkiliyor. Başkente siyasi tabloyu değiştirebilecek bir başka gelişme ise mevcut Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner'in CDU'nun yeniden adaylık yarışından çekilmesi. Böylece seçim sonrasında Berlin'in yeni bir yönetimle karşı karşıya kalacağı kesinleşmiş durumda. Ayrıca 16 ve 17 yaşındaki gençlerin ilk kez eyalet seçimlerinde oy kullanacak olması seçimin dikkat çeken unsurlarından biri. Son kamuoyu araştırmasında ise partiler arasındaki yarışın oldukça yakın olduğu görülüyor. Tages Spiegel'in aktardığı son ölçümde Die Linke %21, CDU %19, açı yabancı düşmanı parti AfD %18, Yeşiller %17 ve SPD %12 seviyesinde. BSV ise barajın altında kalıyor. Mecklenburg-Vorpommern'da ise seçim gündeminin merkezinde hayat pahalılığı, konut sorunu, iş ve ekonomik gelecek kaygısı bulunuyor. 20 Eylül'de sandık başına gidecek seçmenler son yıllarda değişen siyasi dengelerin yanı sıra ekonomik ve sosyal sorunlarla ilişkin beklentilerini de ortaya koyacak. Son anketlerde yabancı düşmanı ırkçı parti AfD %37-38, SPD ise %33-34 civarında ölçülüyor. Bu tablo 2021 seçimleriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. SPD 2021'de %39,5 oy alırken AfD %16,5'ta kalmıştı. CDU'nun Mecklenburg-Vorpommern'daki desteğinin anketlerde yaklaşık %7'ye gerilemesi de seçim öncesindeki önemli gelişmelerden biri. Eyaletteki sonuçlar federal hükümet açısından da yakından izlenecek. Ancak seçim kampanyasının arkasındaki temel tartışmalardan biri parti oranlarından daha geniş bir soruna işaret ediyor. İnsanların ekonomik güvenliği azalırken siyasete ve siyasi partilere duyulan güven neden zayıflıyor? Almanya'da hükümet tarafından ekonomik durumdaki İyileşmeye ilişkin açıklamalar yapılmasına rağmen sosyal sorunların gündelik yaşam üzerindeki etkisi devam ediyor. Yaklaşık 1,5 milyon insanın temel gıda ihtiyacını karşılamak için TAEFL'ine başvurması hayat pahalılığının toplumun önemli bir kesimi üzerindeki baskısını gösteren gelişmelerden biri. Artan enerji, ulaşım ve işletme giderleri ise gıda desteği sağlayan kuruluşların kendisini de zorluyor. Bu nedenle Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinde konut, kira, hayat pahalılığı, eğitim, kamu hizmetleri ve ekonomik gelecek gibi başlıklar yalnızca yerel sorunlar olarak değil, Almanya'daki daha geniş sosyal ve siyasi güven tartışmasının parçaları olarak öne çıkıyor. 20 Eylül'de sandıktan çıkacak sonuçlar iki eyaletteki siyasi dengelerin yanı sıra seçmenlerin bu sorunlara ve mevcut siyasi düzene ilişkin mesajlarını da ortaya koyacak. İlk haberimizde Almanya'daki seçim gündemini ve seçmenin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik sorunları aktardık. Şimdi bu sorunların en somut örneklerinden birine, akaryakıt fiyatlarına bakalım. Fiyatlardaki yükseliş karşısında tüketici örgütleri hükümetten farklı bir yaklaşım talep ediyor. Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıkarken tüketici koruma örgütleri hükümete yeni bir tank indirimi yerine düşük gelirli hanelere doğrudan destek çağrısı yaptı. Tüketici Merkezleri Birliği Başkanı Ramona Pop yalnızca benzin fiyatlarına odaklanmanın yetersiz olduğunu, enerji fiyatlarını karşılayamayan kesimlerin hedefli yardımlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Neues Deutschland'ın haberine göre petrol ve gaz arzının savaşlar nedeniyle daralmasının gıda ve ısınma giderlerini daha da artırabileceğini belirten Pop, gıda fiyatlarında şeffaflık ve enerji arzının krizlere dayanıklı hale getirilmesini talep etti. Başbakan Friedrich Merz, sürücüler için vergi ve harçlarda indirim içeren bir paket hazırladıklarını açıkladı. Ekonomi Bakanı Reich ise SPD'nin önerdiği aşırı kar vergisi ve akaryakıt fiyatı tavanını reddetti. Tüketici örgütlerinin çağrısı akaryakıt fiyatlarının yalnızca sürücüleri değil, gelir düzeyi düşük haneleri ve genel olarak hayat pahalılığını da etkilediğine dikkat çekiyor. Şimdi haberimizin son bölümünde Ukrayna Savaşı'na ve savaşın Avrupa'nın enerji güvenliği üzerindeki etkilerine bakalım. Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma çağrısına rağmen karşılıklı saldırılar sürüyor. Avrupa Birliği ise Arktik bölgesinde Rusya'ya karşı stratejik konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya birbirlerinin enerji tesislerine saldırmaktan vazgeçmeleri çağrısı şimdilik sonuç vermedi. Ukrayna, Rusya'nın Volga bölgesindeki Zryansk kentinde bulunan bir petrol rafinerisini İHA'larla hedef aldı. Rusya da Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Trump özellikle Ukrayna'nın Rus petrol tesislerine saldırılarını durdurmasını istedi. Bu saldırıların dünya genelinde dizel yakıt arzını ve fiyatlarını etkilediğini savundu. Bu arada Finlandiya'nın Rovaniemi kentindeki Avrupa Birliği Arktik Zirvesi'nde Avrupa'nın Arktik bölgesindeki stratejik rolünün güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Avrupa Birliği Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla ortak bir buz kırıcı filosu oluşturmayı da gündeme aldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirterek Avrupa'nın bu konuda geri adım atmaması gerektiğini söyledi. Zirvede ayrıca Ukrayna'dan Polonya'ya giden bir yolcu trenine yönelik Rusya'ya atfedilen İHA saldırısı da kınandı. Saldırıda lokomotif hasar gördü, yolcular ise yara almadan kurtuldu. Ukrayna'da ise Zelenski yolsuzluk suçlamaları sonrası istifa eden bas savcıyı görevden aldı. Gelişme, hükümetle yolsuzluk ve mücadele kurumları arasındaki yetki tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Böylece Ukrayna Savaşı'nda askeri çatışmaların yanı sıra enerji güvenliği, Avrupa'nın Arktik politikası ve Ukrayna'daki siyasi mücadelede önemini koruyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu infomagazin programını dinlediniz. Radyo Kaser olarak Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri sizlerin günlük yaşamını ilgilendiren yönleriyle aktarmaya devam edeceğiz. Bizi sadece radyodan değil, Instagram, YouTube ve diğer dijital platformlardan da takip edebilirsiniz. Yayınlarımızı kaçırmamak için kanallarımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Şimdi biraz da Kaser'e bakalım. Kentte günlük yaşamı doğrudan ilgilendiren gelişmeler, sosyal yaşamdan gönüllülük çalışmalarına kadar 3 kısa yerel haberimiz var. Kassel'de Hollanda Şişitrası üzerinde meydana gelen su borusu arızası nedeniyle onarım çalışmaları başladı. Yolun her iki yönündeki sağ şeritlerin kapatılması nedeniyle bölgede trafik sıkışıklığı bekleniyor. Hollanda Şişitrası'da 134 numaralı bina yakınındaki su borusu arızasının giderilmesi için çalışmalara salı günü başlandı. Yolun her iki istikametindeki sağ şeritler trafiğe kapatılırken çalışmaların 2 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor. Kassel'de 17-30 Eylül tarihleri arasında Demans Haftası düzenleniyor. Dünya Alzheimer Günü kapsamında hazırlanan programda 50'den fazla etkinlik yer alıyor. Karşılaşmalar, fikir alışverişi ve yeni deneyimler sloganı ile düzenlenen etkinliklere tüm Kasselliler davet ediliyor. Program kapsamında demans konusunda bilgilendirme toplantıları, konserler ve seminerlerin yanı sıra hukuki bakım ve vekalet, demans risklerinin azaltılması, bakım değerlendirmesiyle ağız ve diş sağlığı gibi konularda etkinlikler düzenlenecek.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ben Radyo Kassel'den Kazım Cebeci. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Türkiye'den dönenler döndü, işlere başladılar. Çocuklar okullardaki ilk tatil, pardon, ilk yazılarını yazdılar. Yani hayatın içine %100 adapte olduk ve önümüzdeki seneye artık Kerim, yani tatili bekliyoruz. Bunu da yaklaşık 1961 yılından beri böyle yapıyoruz. Yani sürekli bir döngü içindeyiz. Tatilden tatile, ama burada işte iş hayatının içinde oldun mu durumlar böyle. Bazen Türkiye'de konuşuyorlar ya, sizin hayatınız orada nasıl diyorlar. Ya nasıl olacak dedim ya. Yani işe gidiyorsun, geliyorsun. Almanlar geregelte Lebens Ablauf diyorlar ya. Böyle bir hayat içinde. Gerçi Türkiye'de de pek farklı değil. Eğer Türkiye'de karı koca çalışıyorsan, ister memur ol, isterse fabrikada vardiya çalış, onların da hayatı bizden farklı değil ki. Yani bazıları burada şimdi bana şey diyebilirler ya, Türkiye'de her yer cıvıl cıvıl dolu. Yani yaz aylarında böyle olabilir ama kışın git, her yer sinek avlıyor vallahi. Ben çok gittim yani. O sizin full dolu gördüğünüz restoranlar içinde iki kişi anca oluyor kışın. Ve bir de nerede olduğuna bağlı tabii ki. Yani İstanbul gibi yerde, yani her gün %10'u dışarıda yemek yese, yani 1 milyon 700 kişi yapar. Yani 1 milyon 700 kişilik restoran var mı İstanbul'da, onu da bilmiyorum da. Yani sadece %10'u iyiyse dışarıda, yani 100 kişiden 10 kişi dışarıda yese bile 1 milyon 700 kişi dışarıda yemek yer ve ona da tabii ki bizim gözümüze ya işte restoranlar, kafeler full. Bir de Türkiye'de özellikle son 10-15 yıl içinde bu dışarıda yemeği özendirdiler. Özellikle de korona zamanından sonra. Gençler neredeyse evde yemek yapmayacaklar ya. Bir bulgur pilavı, fasulye, kuru fasulye yemesini bile bilmeyen bir nesil yetişti. Yemek sepeti, bilmem ne, getir, götür, böyle şeylerle yetişti. Halbuki onların ne kadar zararlı olduklarını bilmiyorlar. Çünkü restoranda yediğiniz yemekler endüstri şekilde üretiliyor ve oradaki katkı maddeleri, kullandıkları ürünler tabii ki maddiyata uygun ürünler. Yani yağını adam senin gibi kaliteli bir yağ almıyor ki. Yani toptancı bir şekilde uygun hangisiyse onu alıyor. Ve bunları da sen zamanla tükete tükete tükete sağlığından oluyorsun. Son zamanlardaki şeker hastalıklarında, işte diğer hastalıklardaki artışın da bence sebebi bu. Geçmişi 10-15-20 sene öncesine dayanıyor. Şu anda bir televizyona bakın. Sürekli sepet yemeği, ne o? Sepetin al, getir, çağır, hazır, hamburger, kola, sürekli bu reklamı yapıyor. Hatta bu MasterChef midir nedir? Bunun reklamlarında bile sağlıksız ürünler reklamı yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir memleket işte. Ama özlüyoruz tabii ki her seneki gibi. İnanın ben Türkiye'ye gittiğimde eski yılları arıyorum. Gazoz alıyorum, bilmem ne. İşte anneme eski yemekleri yaptırıyorum. Hatta bazen kendisi de unutmuş oluyor o yemekleri. En son ne zaman yediğimizi bilmiyoruz. Nasıl geldi aklına falan diyor. Ama ben gayet memnunum. Sizler ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Şu an hastanelerde yatıp da şifa arayanlara çok geçmiş olsun diyorum. Hastalık geldi mi gitmek bilmez, biliyorum. Bunu kendim de yaşadım. Şu anda dediğim gibi hastanede şifa arayan tüm Kasselli hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Güzel bir parçayla devam edelim mi? Yavuz Bingöl'ün Kara Tren parçası var. Biraz türkülerden gidelim diyorum bugün. Aramak istiyorsanız, bir isteğiniz, arzunuz varsa 0561 57 80 64 veya
0561 57 80 65'ten beni, daha doğrusu beni konuşmaya değil de istediğiniz parçayı söyleyebilirsiniz. Onun dışında birkaç haberim var sizlere. Onları paylaşacağız. Görüşmek üzere.

vapur da ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Almanya iki eyalette sandık başına gidiyor.
0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Bugünkü haberlerimizde Almanya'daki seçim gündeminden, hayat pahalılığına, akaryakıt fiyatlarından, Ukrayna Savaşı'na kadar uzanan gelişmelere bakacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern 20 Eylül seçimleri öncesinde seçmenin gündeminde sosyal ve ekonomik sorunlar yer alıyor. Berlin'de konut ve kira krizi öne çıkarken Mecklenburg-Vorpommern'da hayat pahalılığı, ekonomik belirsizlik ve konut sorunu belirleyici başlıklar arasında. Anketler ise iki eyalette de siyasi dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Almanya 20 Eylül 2026'da yani bu hafta sonu Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerine hazırlanıyor. İki eyaletteki seçimler yalnızca partiler arasındaki oy yarışını değil, aynı zamanda seçmenlerin sosyal ve ekonomik sorunlara ilişkin beklentilerini ve siyasete duyulan güveni de gündeme taşıyor. Başkent Berlin'de seçim öncesinin en önemli sorunlarından biri konut sıkıntısı ve hızla yükselen kiralar. Konut bulmanın giderek zorlaşması ve yüksek kiralar özellikle gençler açısından Berlin'de yaşamayı güçleştiriyor. Eğitim alanındaki personel açığı, kamu hizmetlerindeki aksaklıklar ve bürokratik işlemlerde yaşanan sorunlar da kentteki tartışmaların başında geliyor. Kamu alanlarının temizliği ve kent yönetiminin işleyişine yönelik eleştiriler de siyasi tartışmayı etkiliyor. Başkente siyasi tabloyu değiştirebilecek bir başka gelişme ise mevcut Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner'in CDU'nun yeniden adaylık yarışından çekilmesi. Böylece seçim sonrasında Berlin'in yeni bir yönetimle karşı karşıya kalacağı kesinleşmiş durumda. Ayrıca 16 ve 17 yaşındaki gençlerin ilk kez eyalet seçimlerinde oy kullanacak olması seçimin dikkat çeken unsurlarından biri. Son kamuoyu araştırmasında ise partiler arasındaki yarışın oldukça yakın olduğu görülüyor. Tages Spiegel'in aktardığı son ölçümde Die Linke %21, CDU %19, yabancı düşmanı parti AfD %18, Yeşiller %17 ve SPD %12 seviyesinde. BSV ise barajın altında kalıyor. Mecklenburg-Vorpommern'da ise seçim gündeminin merkezinde hayat pahalılığı, konut sorunu, iş ve ekonomik gelecek kaygısı bulunuyor. 20 Eylül'de sandık başına gidecek seçmenler son yıllarda değişen siyasi dengelerin yanı sıra ekonomik ve sosyal sorunlarla ilişkin beklentilerini de ortaya koyacak. Son anketlerde yabancı düşmanı ırkçı parti AfD %37-38, SPD ise %33-34 civarında ölçülüyor. Bu tablo 2021 seçimleriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. SPD 2021'de %39,5 oy alırken AfD %16,5'ta kalmıştı. CDU'nun Mecklenburg-Vorpommern'daki desteğinin anketlerde yaklaşık %7'ye gerilemesi de seçim öncesindeki önemli gelişmelerden biri. Eyaletteki sonuçlar federal hükümet açısından da yakından izlenecek. Ancak seçim kampanyasının arkasındaki temel tartışmalardan biri parti oranlarından daha geniş bir soruna işaret ediyor. insanların ekonomik güvenliği azalırken siyasete ve siyasi partilere duyulan güven neden zayıflıyor? Almanya'da hükümet tarafından ekonomik durumdaki iyileşmeye ilişkin açıklamalar yapılmasına rağmen sosyal sorunların gündelik yaşam üzerindeki etkisi devam ediyor. Yaklaşık 1,5 milyon insanın temel gıda ihtiyacını karşılamak için TAEFL'e başvurması hayat pahalılığının toplumun önemli bir kesimi üzerindeki baskısını gösteren gelişmelerden biri. Artan enerji, ulaşım ve işletme giderleri ise gıda desteği sağlayan kuruluşların kendisini de zorluyor. Bu nedenle Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinde konut, kira, hayat pahalılığı, eğitim, kamu hizmetleri ve ekonomik gelecek gibi başlıklar yalnızca yerel sorunlar olarak değil, Almanya'daki daha geniş sosyal ve siyasi güven tartışmasının parçaları olarak öne çıkıyor. 20 Eylül'de sandıktan çıkacak sonuçlar iki eyaletteki siyasi dengelerin yanı sıra seçmenlerin bu sorunlara ve mevcut siyasi düzene ilişkin mesajlarını da ortaya koyacak. İlk haberimizde Almanya'daki seçim gündemini ve seçmenin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik sorunları aktardık. Şimdi bu sorunların en somut örneklerinden birine, akaryakıt fiyatlarına bakalım. Fiyatlardaki yükseliş karşısında tüketici örgütleri hükümetten farklı bir yaklaşım talep ediyor. Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıkarken tüketici koruma örgütleri hükümete yeni bir tank indirimi yerine düşük gelirli hanelere doğrudan destek çağrısı yaptı. Tüketici Merkezleri Birliği Başkanı Ramona Pop yalnızca benzin fiyatlarına odaklanmanın yetersiz olduğunu, enerji fiyatlarını karşılayamayan kesimlerin hedefli yardımlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Neues Deutschland'ın haberine göre petrol ve gaz arzının savaşlar nedeniyle daralmasının gıda ve ısınma giderlerini daha da artırabileceğini belirten Pop, gıda fiyatlarında şeffaflık ve enerji arzının krizlere dayanıklı hale getirilmesini talep etti. Başbakan Friedrich Merz, sürücüler için vergi ve harçlarda indirim içeren bir paket hazırladıklarını açıkladı. Ekonomi Bakanı Reich ise SPD'nin önerdiği aşırı kar vergisi ve akaryakıt fiyatı tavanını reddetti. Tüketici örgütlerinin çağrısı akaryakıt fiyatlarının yalnızca sürücüleri değil, gelir düzeyi düşük haneleri ve genel olarak hayat pahalılığını da etkilediğine dikkat çekiyor. Şimdi haberimizin son bölümünde Ukrayna Savaşı'na ve savaşın Avrupa'nın enerji güvenliği üzerindeki etkilerine bakalım. Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma çağrısına rağmen karşılıklı saldırılar sürüyor. Avrupa Birliği ise Arktik bölgesinde Rusya'ya karşı stratejik konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya birbirlerinin enerji tesislerine saldırmaktan vazgeçmeleri çağrısı şimdilik sonuç vermedi. Ukrayna, Rusya'nın Volga bölgesindeki Zriyansk kentinde bulunan bir petrol rafinerisini İHA'larla hedef aldı. Rusya da Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Trump özellikle Ukrayna'nın Rus petrol tesislerine saldırılarını durdurmasını istedi. Bu saldırıların dünya genelinde dizel yakıt arzını ve fiyatlarını etkilediğini savundu. Bu arada Finlandiya'nın Rovaniemi kentindeki Avrupa Birliği Arktik Zirvesi'nde Avrupa'nın Arktik bölgesindeki stratejik rolünün güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Avrupa Birliği Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla ortak bir buz kırıcı filosu oluşturmayı da gündeme aldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirterek Avrupa'nın bu konuda geri adım atmaması gerektiğini söyledi. Zirvede ayrıca Ukrayna'dan Polonya'ya giden bir yolcu trenine yönelik Rusya'ya atfedilen İHA saldırısı da kınandı. Saldırıda lokomotif hasar gördü, yolcular ise yara almadan kurtuldu. Ukrayna'da ise Zelenski yolsuzluk suçlamaları sonrası istifa eden bas savcıyı görevden aldı. Gelişme hükümetle yolsuzluk ve mücadele kurumları arasındaki yetki tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Böylece Ukrayna Savaşı'nda askeri çatışmaların yanı sıra enerji güvenliği, Avrupa'nın Arktik politikası ve Ukrayna'daki siyasi mücadelede önemini koruyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz. Radyo Kaser olarak Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri sizlerin günlük yaşamını ilgilendiren yönleriyle aktarmaya devam edeceğiz. Bizi sadece radyodan değil, Instagram, YouTube ve diğer dijital platformlardan da takip edebilirsiniz. Yayınlarımızı kaçırmamak için kanallarımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Şimdi biraz da Kaser'e bakalım. Kentte günlük yaşamı doğrudan ilgilendiren gelişmeler, sosyal yaşamdan gönüllülük çalışmalarına kadar 3 kısa yerel haberimiz var. Kassel'de Hollanda Şişitrası üzerinde meydana gelen su borusu arızası nedeniyle onların çalışmaları başladı. Yolun her iki yönündeki sağ şeritlerin kapatılması nedeniyle bölgede trafik sıkışıklığı bekleniyor. Hollanda Şişitrası'da 134 numaralı bina yakınındaki su borusu arızasının giderilmesi için çalışmalara salı günü başlandı. Yolun her iki istikametindeki sağ şeritler trafiğe kapatılırken çalışmaların 2 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor. Kassel'de 17-30 Eylül tarihleri arasında demans haftası düzenleniyor. Dünya Alzheimer Günü kapsamında hazırlanan programda 50'den fazla etkinlik yer alıyor. Karşılaşmalar, fikir alışverişi ve yeni deneyimler sloganıyla düzenlenen etkinliklere tüm Kasselliler davet ediliyor. Program kapsamında demans konusunda bilgilendirme toplantıları, konserler ve seminerlerin yanı sıra hukuki bakım ve vekalet, demans risklerinin azaltılması, bakım değerlendirmesiyle ağız ve diş sağlığı gibi konularda etkinlikler düzenlenecek.

0: Radyo Kassel 57 65 65.
1: Ve değerli dinleyicilerimiz, tekrar sizlerleyiz. Sizlerden değerli olmasın, misafirlerimiz vardı. Onlarla sohbet ederken bir baktık ki radyo programının çoğu bölümü gitti. Sizlerden paylaşmak istediğim birkaç haber var. Bunlardan en önemlisi 30 Eylül'de, yani bu ayın 30 Eylül'ünde Finansamt, yani vergi dairesi, bütün dünyadaki hesaplarının bilgilerini istiyor. Hem Almanya içinde hem anlaşmalı bulundukları ülkelerdeki hesapların bilgilerini istiyorlar. Bu da birkaç sene önce Erdoğan'ın imzaladığı veya Erdoğan rejiminin imzaladığı anlaşmadan kaynaklanıyor. Çünkü gri listeye alınmıştı. Buradan çıkmak için bu anlaşma imzalandı. Yani dünya vatandaşıyız bir nevi ve nerede hesabımız olursa olsun, birkaç şirket, birkaç ülke dışında buradaki hesapların durumu kaldığınız ülkenin vergi dairelerine bildirilecek. Neler bildirilecek? İsim, soy isim, hesap numarası ve canlı hesap bilgileri, pardon, hesap gelişmeleri değil, yani konto bewegung değil, ama aktüel olarak orada ne kadar paranız var, faizden ne kadar para aldınız, bunları bildirecekler. Bunları ben size şu anda haber olarak sunmak istedim. Yani Türkiye'de banka hesabı olanlar kendilerini ona göre ayarlasınlar. 30 Eylül'de Türkiye'de dahil olmak üzere bütün dünyadaki varsa ki böyle bir hesabınız, bütün dünyadaki hesaplardaki bilgiler Alman vergi dairesine bildiriliyor. Eğer vergi denkleştirmesinde bu hesaplardan bahsetmediyseniz başınız derde gidebilir. Hatta girecektir, o kesin. Ama yurt dışı hesabından para var, bundan şu kadar faiz elde ettim diyerek beyan ederseniz herhangi bir sorun çıkmayacaktır değerli dinleyicilerimiz. Bunun dışında gençlerimiz, daha doğrusu evlatlarımız artık ev iş sahibi oldular. Ev demeyeyim, iş sahibi oldular. Evlendiler. Ve bazıları da şimdi mal mülk sahibi edinme olmak istiyorlar. Burada Hessen eyaletimizin bir programı var, bir kredi programı var, teşviki var, öyle söyleyeyim. 200 bin euroya kadar düşük faizli bir teşviki var. Bunun ismi de Hessen Darlehen Bestandserwerb. Hessen Darlehen zaten vardı eskiden, şimdi Bestandserwerb diyerek düşük faizli bir kredi sunuyor. Bir de bu Hessen Geld diye bir olay var. Her bireysel insan için 10'ar bin euro, çocuklar için de 5'er bin euro teşvik veriyor. Bunu her sene ödemek suretiyle ve ödediğiniz verginin bilmem yüzde kaçını aşmamak suretiyle veriyor. Bunu almak isteyen gençlerimiz, İşte Hessen Darlehen Google'a ve internete girin. Hessen Darlehen ve Hessen Geld diye yazdığınız takdirde karşınıza çıkacaktır. Bir de son zamanlarda dikkatinizi çekti mi? Ben uzun zamandan beri tramvay falan kullanmamıştım. Ama toplumda bir baktım, birdenbire bu Hintliler falan çoğalmaya başladı. Acaba böyle subjektif, yani bir şey mi, his mi diye böyle bir yaparken bir habere denk geldim. Haberde ne diyor biliyor musunuz? Şu anda yurt dışından gelen kalifiye elemanların büyük bölümleri hangi ülkelere aitmiş biliyor musunuz? Ukraynalılara, Suriyelilere, Afganistanlılara, ama en fazla kalifiye eleman gelen ülke aynen benim hissettiğim gibi Hindistan'mış. Yani çok yakın zamanda mırıgırı bırıgırı Bombay, Hollywood bunları da göreceğiz burada. Ya bu ülke neler gördü ya. Biz zamanında buraya geldiğimizde bizim yani kulak aşina olduğumuz diller işte bizim kendi dilimiz işte Yugoslavlar. Artık onlar da dörde beşe bölündüler ya. Şimdi bana göre hala Yugolar. İspanyol, İtalyan, işte Yunan neyse bunlara biz aşinaydık ama şimdi şöyle bir tramvaya biniyorsunuz. Hiç hayatınızda duymadığınız ve acaba hangi ülke bu diye çıkaramadığınız ülkelerin dillerini duyuyorsunuz biliyor musunuz? Baya bir renklendik yani. İyi tarafı var, kötü taraflarını ben tartışmak istemiyorum. Böyle bir şeyim de yok. Ayrıca bu kastelde de var birkaç tane. Sessiz sedasız işlerini yapıyorlar. İnfluensalara artık vergi dairesi kıskaça alacakmış. Bunu da buradan bildirelim. Tabii bu influencerların büyük bölümü vergiye tabiler fakat her şeyi bildiriyorlar mı ediyorlar mı bilemiyorum. Fakat vergi dairesi burada özel olarak bir nevi haber konusu olmuş. Kontrol edileceklermiş. Bu da normal. 5 sene mesela bir şirketi açtıktan sonra 5 sene seni rahat bırakıyorlar. 5 sene sonra gel bakalım diyorlar. Abartılı böyle bir gelirin falan varsa kontrole geliyorlar değerli dinleyicilerimiz. Bu konuları sizinle bir paylaşayım dedim. Yani siz de farkına vardınız mı? Gerçekten çok fazla Hintli var artık ya. Eskiden onları ya turist olarak Frankfurt Havalimanı'nda gördünüz. Ya da böyle turizm beldelerinde işte ne bileyim Bodensee'de şurada burada görürdünüz. Ya da Alp dağlarında görürdünüz. Artık çalışmaya da geliyorlar. Geçenlerde ben otobüs şoförü gördüm. Hintli. Onların ehliyetleri nasıl kabul ediliyor burada? Bilmiyorum valla. Türkiye'den gelseniz tekrar yaptırırlar. Bilemiyorum. Ama böyle. Yani gittikçe renkleneceğiz değerli dinleyicilerimiz. Eğitim alanından ne var? Dediğim gibi çocuklarımız ilk imtihanları yazdılar. İlk imtihan kötü yazan gençlerimize burada hemen özellikle bu üniversiteye gidecekler veya şu anda okuldan başka bir okula gidecek olan gençlerimize hemen diyorum ki ciddiye alın. İlk yazdığınız yazılı direkt karneye girecektir. Hele hele bir yerden bir yere geçerken o aşamadaki karneler çok önemlidir. Zaten bir yarı yılda taş çatlasın yazacağınız 3 tane yazılıdır. Bir tanesini kötü yazdığınız takdirde ikincisini mutlaka ve mutlaka iyi yazmak zorundasınız. Bu konuda eğer yardımcı olunmasını istiyorsanız, daha doğrusu yardım arıyorsanız School Busters diye bir uzaktan eğitim veren bir dershane var. Tavsiye edebilirim. Benim değil. Bir arkadaşımızın ama işi çok ciddiye aldığı için burada bahsediyorum değerli dinleyicilerimiz. Ve şimdi de Orhan Hakalmaz bize ne demek istiyormuş? Ha, bizim oraların şarkısı Denizin Dibinde Haccem. Enteresan bir hikayesi var. Yani tahmin ettiğiniz gibi değil ama Burdur'la Antalya arasında geçen bir hikayeymiş bu.

0: Radyo Kassel 57-80-65.
1: Ve değerli dinleyicilerimiz, Radyo Kassel'in son yarım saatine girmiş olduk. Eğitim alanında anne babaları ilgilendiren çok yakın zamanlarda Elten Ağamlıklar var. Çokları gitmişlerdir. Yani veli akşamları, veli geceleri var. Bu veli konuşmalarla karıştırmayalım değerli dinleyicilerimiz. Çünkü onlar farklı. Veli konuşmalarında özellikle sizin çocuğunuz hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Ama bu veliler akşamı, yani Elten Ağamlık'ta sınıfla alakalı ve okulla alakalı konular konuşuluyor. Benim 3 tane evladım olduğu için, ki onlar hepsi de şimdi okuldan çıktılar çok şükür. Bir sürü akşama gittim. Hepsine katılmaya çalıştım. Çalıştığım halde izin alıp da geldim. Çoğu zaman da bazen kızarak geri döndüm. Çünkü gereksiz şeyler de konuşuluyor. İşte yılbaşı why not fire diyorlar ya, nasıl yapalım bilmiyorum.

Bilmem ne. Ama çok önemli konular da konuşuluyor. Mesela çocukların ne zaman yazılıları olacağını, özellikle bu 4. sınıfta olanlar veya 10. sınıfta olan, 10. sınıfa geçmiş olanlar veya 12. sınıfta, 13. sınıfta bu mezuniyet sınıfları diyorum ben bunlara. Bu sınıfta olan anne babaların mutlaka bu akşamlara gitmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü orada bir şekilde bir yılın planlaması yapılıyor. Özellikle ilk veliler gecesine mutlaka iki eliniz kanda olsa bile gidin. Zaten şu şekilde, eğer öğretmen sizin çocuğunuzun ile ilgilenmesini istiyorsanız mutlaka öğretmen velilerle tanışması gerekiyor. Sizin kim olduğunuzu bilmesi gerekiyor. Başarı buradan kaynaklanıyor, biliyor musun? Kimsesiz çocukların yani kimsesiz dersem, annesi babası hiçbir şeyden ilgilenmeyen çocuklar genelde çok zorluk çekiyorlar. İnanın ki öyle. Öğretmenler fazla ilgilenmiyor. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz diye bir laf vardır. Öyle de böyle de okuyan çocuklar var ama siz ne kadar çocuğunuzun arkasındaysanız ona göre de öğretmen ne çocuğunuzun hakkını yiyebiliyor ne de çocuğunuzu ilgisiz bırakıyor. Ve bu da çok önemli. Biz hepimiz evlatlarımızın iyi bir şekilde bir okul eğitimini almasını ve ileride kendi ayaklarının üzerinde durmasını istiyoruz. Bakın, ben özellikle kendi ayaklarımızın üzerinde diyorum. Çünkü illaki de Türkiye usulü okuması şart değil. Yani okuma dediğimiz nedir zaten? Mesela Almanya'da iki tane okuma var. Birincisi klasik bildiğimiz işte temel eğitimi aldıktan sonra ikinci biz ileri eğitim diyoruz. Okullarını bitirdikten sonra burada abiturla veya fahabiturla işte üniversiteye gidiyorsunuz. Üniversite eğitiminizi alıyorsunuz, akademisyen oluyorsunuz ve bir şekilde iş hayatına başlıyorsunuz. O bizim bildiğimiz klasik işte okuma yöntemi. Ama burada bir yöntem daha var. Bana göre zor ama çok sağlam bir yol. Ve şu ana kadar ben bu yoldan gittim, yalan değil. Gerçekten de ağır. Ama en sağlam yol. Çünkü 16 yaşından itibaren veya 18 yaşından itibaren şirkete, kuruma bağlanıyorsunuz ve birikimlerinizi biriktire biriktire, katlaya katlaya ilerliyorsunuz. Diyelim ki Realschulabschluss abşlusu yaptınız veya Fachabitur'u bitirdiniz veya Abitur'u bitirdiniz ama üniversiteye gitmeyi değil de bir meslek eğitimi, yani bir meslek edinmeyi seçtiniz. Başvurdunuz, sınavları kazandınız. İşte meslek eğitiminde 3-3,5 sene sonra bitirdikten sonra 1,5-2 sene tecrübe den sonra ya hayat bu mudur diye sorusunu sorduğu sorunca ya bunun ilerisi de vardır diyerek ileri eğitim imkanlarını araştırdı çocuğunuz ve bir baktı ki bir sürü imkan var Almanya'da. İnanın ki öyle. Mesela bu büro alanında Kaufmännisch bölümü diyorlar ya, Wirtschaft, ekonomi, o alanlarda Fachwirtler var, Betriebswirtler var, Bankfachwirtler var, var da var, Steuerfachwirtler var. Bunlar bir nevi bachelor seviyesinde sayılıyor. Veya teknik alanda meisterler var, teknikerler var. Ondan sonra bu bir sürü kendini geliştirebileceğin ve ilerletebileceğin imkanlar var. Ve bunlar son 10 yılda bachelor ve master seviyesinden denk tutuldu. Ben size sadece bir tane örnek vereyim. Ben o yoldan geçtim. Master seviyesindeyim. Meslek eğitimi yaptıktan sonra masterliği bitirdiğinizde masterlik bachelor ile denk. Masterlikten sonra Betriebswirt veya Technischer Betriebswirt yaptığınız takdirde master seviyesine denk. Hatta
Hatta Master of Technical Professional ICCA diye geçiyor. Bunu her yerde okuyabilirsiniz. Yani bu da okuma olmuş oluyor. Türkiye'deki gibi klasik ya bir sanayiye götür. Okumazsan sanayiye veririm falan. Ben çok kızıyorum Türkiye'de bunlara. Ya ne demek okumazsa sanayiye veririm? Yani bir tarafta o elin emeğinden çalışan insanlara hakaret bu resmen ya. Ama bir gidip bakıyorsunuz sanayideki insanlar, yani o küçük sanayileri diyorum. O küçük sanayideki otosanayi işte neyse. Oradaki insanlar işin ehli, kazançları gayet iyi. Evi barkı var, çocuğunu okutuyor, yılda 2-3 defa da tatile gidiyor. Bir de diğer taraftan bakıyorsunuz okumuş bir kurumda çalışıyor, maaşı ama fazla yüksek değil. Hatta atanamayanlar var, 10 sene 15 sene atanamayanlar var, onların durumları daha da can sıkıcı. Yani Türkiye bu okuma konusunu hala aşmış değil. Herkes, kim birisi bana öyle demişti, Kazım abi demişti, burada anne babalar da dahil olmak üzere okuyanların %90'ı ne istiyor biliyor musunuz? Ne için okuyor biliyor musun dedi. Ne için dedim. Okuduktan sonra bir kendi bürosu olsun, bir telefonu olsun, bir bilgisayarı olsun. Bir de arada sırada bir çayı gelsin. Bunun için okuyorlar dedi. Allah Allah dedim ya, hiçbir şöyle bir vizyonu yok mu bir şeyler yani kendi alanında, kendi mesleğinde kendini geliyor. Yok dedi ya, boş ver vizyonu vizyonu dedi. Allah Allah. Demek öyle. Yani okumak farklı. Özellikle Almanya'da bütün imkanlar var. Ve zaman geçtikçe, bir şeyler yaptıkça Alman ekonomisi fazladan yaptığın eğitimin hakkını veren bir ülke. Bunu bu şekilde böyle söyleyebilirim. Ne kadar kendini geliştirirseniz madden olmasa da manevi olarak sana mutlaka bunun geri dönüşü oluyor. Bunu ben hem kendim yaşadım hem de başkalarındaki etrafımdaki insanlara da bu şekilde anlattıktan sonra bunlar da ileri eğitimlere başvurdular. Nerede yapabilirsiniz ileri eğitim imkanları? Özel kurumlar var. İHK gibi burada odalar, sanayi ve odalar birliği var. Sanatkarlar odası var. Uzaktan eğitim veren kurumlar var. İFS midir nedir, böyle yerler var. Ama bunları yaparken devlet tarafından veya sanayi tarafından kabullenilmiş sertifikalı eğitimlere başvurun değerli dinleyicilerimiz. Mesela Türkiye'de de böyle kurumlar var. Saçma sapan işte gidiyorsunuz, elinde bir sertifika alıyorsunuz ama sertifikanın hiçbir geçerliliği yok. Bunun özellikle İHK tarafından veya Handwerkskammer tarafından kabul edildiğini dikkat edin. Bunu ileride iş hayatınızda faydalarını göreceksiniz değerli dinleyicilerimiz. Üniversiteye gidenler ne yapıyor? Onlar da kendilerini geliştirmek zorundalar. Almanların bir lafı var ya, Lebenslanges Lernen. Bu Almanya'da sabahtan akşama kadar sorumluların düşündüğü ve istediği şey. Yani okuldan çıktıktan sonra değil, ömür boyu emekliliğe varasıya kadar yeni şeylere açık olacaksın, eğitimine açık olacaksın değerli dinleyicilerimiz. Ve şimdi benim o taraflardan bir parça hazırlamıştım. Hemşerilerime buradan selam, ama gerçi kasellerin hepsi de benim hemşerim. Geçen daha bu cumartesi günü düğüne gittim. Yine çok sevindim. Uzun zamandan beri görmediğim arkadaşları gördüm. Evet, Gediz Pazarı'dır mı bu acaba? Böyle bir türkü. Hadi dinleyelim bakalım.

Ja, liebe Zuhörer, ich habe hier eine Aktivität und zwar am 18. September. Diese wird veranstaltet vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Kassel in Kooperation mit Karl Kultur und All In, also Kasseler Organisation für Migrantinnen. Diese Aktivität ist am 18. September und heißt Start bei Karl. Seit Landgraf Karl mit der Aufnahme der Hugenotten in Kassel den Grundstein für Migration legte, leben in unserer Stadt wir von Vielfalt. Zum Start der interkulturellen Woche bringen wir den Karlsplatz zum Leben. Musik, Tanz und kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt warten auf uns. Gemeinsam feiern wir unsere Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die Kassel so einzigartig machen. Vielfalt bereichert uns und erweitert unseren Horizont. Kommt dafür zum Karlsplatz. Und zwar ist das von 16 Uhr bis 20 Uhr auf dem Karlsplatz, neben der Karlskirche und neben dem Kino. Es ist kostenfrei für alle Interessierte. Und zwar ist es, wie gesagt, am 18. September. So, dann wiederhole ich das mal auf Türkisch. Değerli dinleyicilerimiz, 18 Eylül, yani bugün 17 Eylül değil mi? Yarın olmuş oluyor. Pardon, 16 Eylül'müş bugün, yani Cuma günü olmuş oluyor. Cuma günü Stadt Kassel'in Şans Eşitliği bölümünün organizasyonu ve Karl Kultur ve All In destekleriyle Cuma günü, bu Cuma günü Start by Karl aktivitesi buluşması gerçekleşiyor. Biliyorsunuz Landgraf Karl, yani ne oluyor o? Derebeyi olmuş oluyor galiba. Fransa'dan kaçan Protestanları buraya kabul etmekle Kassel'i renklendirdi ve renklenmeye başladı. Değişik ülkelerden gelen değişik kültürlü insanlar bu şehire katkı sağladılar ve bu şehrin temel taşlarını oldular. Bizim şehrimiz bu renklilikten yaşıyor ve çoğulculuktan yaşıyor. Bu hafta dahilinde, yani interkulturelle Woche dahilinde Kassel Karlsplatz, Karls Kilisesi ve bu büyük sinemanın yanındaki meydanda hem müzik, dans, eğlence ve hatta midemiz içinde güzel şeyler hazırlamışlar. Burada hepimizi bekliyorlar. Katılmak ücretsiz. Saat 16 ile 20 arası, yani saat 4 ile 8 arası ücretsiz, her ilgilenen gelebilir. Hepimiz davetliyiz. Ben de gideceğim. Hemen direkt Karls Kilisesi'nin önündeki meydanda buluşmak ümidiyle renkli Kassel'i kutluyoruz. Bunun ilk adımını atan ve temel taşını atan Derebeyi Landgraf Karl anısına yapılıyor bu ve bunun neyin sorumluluğunda? Belediyenin şans eşitliği sorumluluğunda ve onunla birlikte çalışan Karl Kultur ve All In organizasyonları sorumluluğunda yapılıyor. Hepiniz davetlisiniz değerli dinleyicilerimiz. Cuma günü buluşuruz.

Bir de Balkanlara gidelim. Yani burada muhacir olarak Türkiye'ye gelenler, bu Türklerin hepsini bilirler. Selanik olsun, Bulgaristan olsun, Romanya olsun. Yani benim özellikle Banaz mesela bir sürü muhacir vatandaşımızı almış zamanında. Zamanında oranın parçası olmuşlar. 4 tane 5 tane Romanya'dan göç eden köy var biliyor musunuz orada?

Ve değerli dinleyicilerimiz, radyo programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki cuma tekrar sizlerle buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hasta olmayın sakın ha sakın. Şimdi kışa doğru gidiyoruz. Grip aşınızı veya eksik aşılar varsa vurdurun. Boş verin şu aşı karşıtlarına. Hepsi de palavra. Neyse, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.